0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Süpermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Süpermarket Radyo takdim eder.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda? Araz orada.
1: Ətin keyfiyyətlisi Arazda. Dəyərli müştərilərimiz, mağazamızda təqdim olunan

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotarya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotarya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Supermarket Radio təqdim edir.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Süpermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: dostum. Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Aras Süpermarket Radyonu dinliyorsunuz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Süpermarket Radio.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Süpermarket Radio təqdim edir.

Alışverişte lotereyada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin Kasta Gebz'indeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotereyada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotereya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Aras orada.

0: nesi var?
1: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
0: Araz Süpermarket.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Süpermarket Radyo takdim ediyor.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotereyası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlıq alışverişte lotereyada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotereya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotereyası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotereyada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotereyada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotereya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Aras Süpermarket Radyonu dinliyorsunuz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Aras Supermarket Radio.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Aras Süpermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Süpermarket Radyo takdim eder.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15.000 hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Aras Supermarket Radio.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Aras Supermarket Radyo takdim edir.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Aras Supermarket Radio.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tətbiqi veya müştəri kartı ile etdiyiniz her 15 manatlıq alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa qəbzindeki QR kodu skan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı təsdiq edirsiniz. Her 15 manatlıq alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehat edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Süpermarket Radyo takdim etti.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehat edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15.000 hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehat edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini EHT edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotereya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kassa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarihlerini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Ana.
1: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 mağlıklık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 mağlıklık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

0: Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.
1: Aras Supermarket Radio.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartıyla ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasa gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demeydi. Sonda 15 adet iPhone 17 dahil olmakla 15 bin hediye sizi gözlüyor. Lotaryaya 1-28 Oktyabr tarihlerini ehate edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.

Araz'da kahramanlar birlikte 15'in gücüyle lotaryası. Araz mobil tetbiki veya müşteri kartı ile ettiğiniz her 15 manatlık alışverişte lotaryada iştirak şansı kazanırsınız. Bunun için alışverişin kasta gebzindeki QR kodu scan edip açılan pencerede lotaryada iştirakınızı tespit edirsiniz. Her 15 manatlık alış bir şans demektir. Sonda 15 adet iPhone 17 daxil olmaqla 15 min hədiyyə sizi gözləyir. Lotaryaya 1-28 oktyabr tarixlərini əhatə edir. Şansınız bol olsun. Siz harda, Araz orada.